Berbange. Berbange rojeke ilona heşte u heştane. Cinaze zina çeleng radikine gorane. Şinareş xeberdaye ser gonin muhacirane. Keçeke nehsalin xekihan diyara fincan gorane. Eri Zinij bu khatri gelu velati khwebuye kurbane Daika zini bankir Huni davi bidine hisrane Huni khwedikin zarukin liber şiri dayane Huni khwedikin zarukin liber şiri dayane Hunei khwedikin zarukin liber shiri dayana.

Alimin mehebun bir mektebu medrese. İsmail-i Bazidi, Ali Şerin Mamzeydi, Murat Han u mene Mehmud, Halife Usuf, u Sertacı Hemiyan,